Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığı ile 11.175 MHz ile radioaz.inter ve 3waz.az sitesinin Radio İn sayfasından da dinlediniz.

Karşıda sonsuz yollar, önce vatan torpağı. Bu bir sessiz savaşın yenilmezlik sınavı. Karşıda sonsuz yollar, önce vatan torpağı. Bu bir sessiz savaş.

içinden korkmayalım. Biz bu tarihi gelebeni dövüş meydanında da şikayetler vererek gelebeni kazandık.

namer güllesi, hansı bir terörki güllesi seni hayattan götürerse, benim gözüm de, benim evlatlarım da, müstakil Azerbaycan'ın yaşaması yolunda kurban olmaya hazır.

ama bu kifayet etmedi. Sonra tarih, ideya ve inan birleşti ve üç renkli bayrak yarandı. Yaranış sadece siyasi karar değildi. Bu bir milletin özünü necə gördüğünü, necə olmak istediğinin cevabıydı. ...1991-ci il... zaman yeniden değişir. Azerbaycan öz müstəqilliyini bərpa edir ve Azerbaycan bayrağı yeniden göylərə yüksəlir.

0: 여러분
1: Şehitler El Obaya yol gösteren mayaktı. Şehitler zulmetlere nur çileyen çırahtı.
2: Asker Abdullayev Hasan Gariboğlu, 21 iyun 1994. yıl. Asker Abdullayev Hikmet Şayıqoğlu, 20 sentyabr 1998. yıl. Baş leytenant Abdullayev İbrahim Habiloğlu, 20 iyul 1994. yıl. Asker Abdullayev Mehmet Vagifoğlu, 19 aprel 1999. yıl. Asker Abiyev Vasif Vagifoğlu, 28 dekabr 1986. yıl. Asker Aliyev Gelender Nofeloğlu, 31 oktyabr 2001. yıl. Asker Allahverdiyev Vilayet Valioğlu, 19 avqust 2000. yıl. Asker Allahverdiyev Zöhrab Süphan.

0: zamanda siz rehberiniz altında Şuşa şehri işgalden azat edildi.
1: Yaşasın Azerbaycan ordusu, Karabağ Azerbaycan'dır.

Kaç değersen kaçaram, uç değersen uçaram. Köş desen bu dünyanın, o başına köçerem. Ay gözüm.

0: Azerbaycan Radyosu'nun Kızıl Fondu.
1: Sevgilim güneş gülür dan yeri sökülür. Sevgilim güneş gülür dan yeri sökülür. Gel çıkak çöle.

Çırpı. Senden ayrı yaşasam, bağrımın başı ağlar. Azerbaycan torpağı.

0: Heyder Baba, ildırımlar şakanda, seller sular şaptırdıyor ahanda, kızlar ona sah bağlıyor bakanda, selam olsun şevketize, elize, benim de bir adım gelsin dilize.
1: Körpü bir taleydi, ünsiyet yoludu. Ezelden tale yolunda bir cığıra düşüp adımlayırır. Rastımıza tuş gelen karvanın sırasına koşulur, ireli gedirik.

Aziz dinleyiciler, gelin itiraf eder ki Körpü de bu poezyanı öz ağırına alarak yola hakim kesilir. Her zaman size onu ermağan etmek niyetindedir. Ele ise yolcu yolunda gerek.

karşısında biz peşekarlık, məharət, güç, hərbi elm koyduk ve istediğimize nail olduk, düşmanı torpaqlarımızdan qovduq. Biz inkişaf ederek torpaqlarımızı azad edin. Çünkü inkişaf bizim qələbəmizin əsasıdır. Eğer iqtisadi inkişaf olmasaydı, eğer bizim iqtisadi müstəqilimiz olmasaydı, biz bunu təmin etməsəydik, biz lazımı dərəcədə lazım olan müasir silahlar elde edebilmezdik.

Bizim ordu quruculuğu ilə bağlı apardığımız siyaset yegane düzgün siyasettir. Bugün Azərbaycan ordusu dünya miqyasında güclü ordular sırasındadır. Təchizat baxımından, silah, sursat, texnika baxımından, döyüş qabiliyyəti baxımından ordumuz güclü ordular sırasındadır. Ordumuz

Ne lazımdırsa onu da biz temin ederiz ve en muasir silahlar alınır ve bundan sonra da alınacak.

6'si bir namert güllesi, 6'sı bir terörcü güllesi seni hayattan götürürse, benim gözümle, benim evlatlarımla müstakil Azerbaycan'ın yaşaması yok.

0: Takvimde hatırlananlar.
1: Takvimde hatırlananlar.
0: 'İzi sözü kalan şahsiyetler.

Aşık çamanlar tezeneni tillere yok, üreylere çekirdi. Onun sesi boğazdan yok, üreyden gelirdi. Aşık çamanlar dersini kitaplardan değil, kırklar pirinden, eles aleminden, erenler meclisinden almıştı. Boy buhunu da, yerişi duruşu da, halı kırımı da, ses diyapazonunun genişliği de, nefesinin uzaklığı da, avazı laylası da, 11 telli, uzun kollu, gen sineli avar sazı da, bendenin yok, Allah'ın eseriydi. Bu fikirleri

Üç rengin bir sesi. Beynal Halkrat. Üç rengin bir sesi. Beynal Halk Radyo 85.

0: Her abide bir taştan, her tarih bir hakikatten başlanır. Eğer kulağı olsa bilseydik, belki de her gaya bize bir devletin yaranışından, bir kahramanın izinden, bir halkın talihinden danışardı. Zamanın dili bazen söz değil, taş olur.
1: Taşlarda tarih.
0: Taşlarda tarih bizi taş divarları ile min illerin sirlerini koruyan kervansaralara aparır.

Kervansaranın bütün perimetri boyunca yerleştirilmiş 18 hücre, her biri küçük, lakin funksiyonel yaşayış mekanıydı. Hücrelerin karşısındaki çatma tağlı ibanlar bir-birine bağlanarak zərif bir arka da yaradırdı. Bu tağlar yalnız konstruktiv element değil, hem de Azerbaycan mimarlığının ince zövqünü ve estetik düşüncesini əks etdirən bədii kompozisyonun esas hissesiydi. Güneş şüaları tağların arasından süzülerek daş divarlarda kölge oyunları yaradır, kervansaraya özünə məxsus bir ahenk bəxş edirdi.

0: dünyaya yol gösteren mayaktı. Şehitler zulmetlere nur çiğneyen çırahtı.
1: Esker Abbasov Zülfügar Bayramoğlu, 24 Dekabr 1995. Esker Abbasguliyev Nadir Elçinoğlu, 6 Dekabr 1995. Esker Abdalov Nurlan Faigoğlu, 12 İyun 2000. Esker Abdulalimov Miqdad Faigoğlu, 23 Mart 2002. Esker Abdulazimli Emil Rasifoğlu, 6 Dekabr 1994. Esker Abdullayev Balazade Rüfetoğlu, 22 İyun 1991. Esker Abdullayev Ekram Azadoğlu, 21 Fevral 1998. Başgizir Abdullayev Eldar Firudinoğlu, 23 İyul 1981. Esker Abdullayev Elgün Emirhanoğlu, 1 Aprel 1994. Esker Abdullayev Elmettin Telmanoğlu, 13 Fevral 2001. Esker Abdullayev Elnur Tevekküloğlu, 10 İyul 1983. Baş leytenant Abdullayev Elşen Sabiroğlu, 1 Ağustos 1992. Gizir Abdullayev Hasil Mir Yusifoğlu, 21 May 1985. Esker Abdullayev Hemdullah Aslanoğlu, 19 Mart 1994. Çavuş Abdullayev Hasan Aydınoğlu, 15 Oktyabr 1990.

veku litsbehe de bi karanina cüreyen cüda yen çekan dınav de topen gran pek hattı bu. Lıdırji pozisyonin leşkeri yen düzmin eriş hattına kırın. U hecmareke mezin ji alavin leşkeri yen düzmin hattına tüne kırın. Serok bavariyek ve ani zamanku aha Azerbaycan'ı da ji dagırkariye vare rızgar kırın u operasyonin versi ve de bıser bıkevin. Dnivro'da Prezidente Respublika Türkiye'yi Recep Tayyip Erdoğan bu Prezidente Respublika Azerbaycan'ı İlham Aliyev're telefon ettir. Seroke devleta velate bıra diyar kırkı Türkiye veki her dem iroji lıkelaka Azerbaycan'ıya. Dıbın serokatliye Prezidente Respublika Azerbaycan'ı u komandane serekeyi tevrebilinde yehezen çekdar İlham Aliyev'de civina şeura evlahiye hatta lıdar xıstın. Serfermandari gıştı İlham Aliyev ragihandkı lıgori təlimatin vi jibo peşi gırtınalı provokasyonin hezen çekdarin Ermenistan'ı artışa Azerbaycan'ı despi operasyoneke berfrahı bersi ve kriye. Di civine de yekem agahi jibo gelleme hatta inkı di encama operasyona bersi ve ya serkefti de xeta aniya düzmin hatiya şkandın u şeş günden Qarabağı Qaraxanbəyli, Nüzgar, Yuxarı Əbdürrəhmanlı, Böyük Mərcanlı, Gündə Horadiz u Qərvənd, Jaliye Arteşa Azərbaycanı və Hattına Rızqar Kırın. Neziki Səad Həcdə Siyan, Vəziriyə Parastini Rəgihandkı, Dı Əncama Operasyonin Ləşkəri Yen Hezin Azərbaycanı Lı Aliye Göranboyədə Lutkaya Murovəkı, Dıreza Çiyayın Murovdağədəyə Hattıya Rızqar Kırın. Neziki Səad 19.00-an, Prezidenti Respublika Azərbaycan İlham Əliyev fərmanək imza kırkı Luvelati Mərrəvşa Ləşkəri ilandıqa. Dəhəşti müjdarədə püşti operasyona Şuşayı heza artışa düzmin bıqringi təkçü. U bəlgəyə kapitulyasiyayı imza kır. Dəhəy müjdarı 2020-də Prezidentə Azərbaycanı Sərək Vəziri Ərmənistani u Prezidentə Rusiyayı Daxuyaniyəki həvbəş Lısər Ravastandına təvahi yaşar u həmu operasyonin ləşkəri Lıhərima Pəfçü imza kırın. Ravestandına şerri Çılçar Rojan Dıdəhe Mıcdara 2020'de Hıştkı Herimin Ağdam Kəlbəcər Ulaçın Beku Yek Gülləji Be Avettin Jümere Verin Vegerandın. Dıdəma şerri Velatiye Çılçar Rojan'da bu tevahi 2008 Leşkerin Azerbaycani şehit bun. Dışarı Çılçar Rojide neziki 4000 leşkerin Ermeni hattın kuştun. Zedettiri 11000 kesici brindar bun. Dıdema şerri Çılçar Rojande la Arteşe Ermenistane 11000 leşker ji Arteşe Reviyan. Dıtevahiyya Çılçar Rojande hezen çekdarin meyin şanaz her roj bu peşveçun u tügavi paştedna avvettin. Dınav Çılçar Rojande zedettir ji seset bajar u günden ji hezen düzmin hattın rızgar kırın.

noktasıdır. Eğer iktisadi inşaat olmasaydı, eğer bizim iktisadi müstakilimiz olmasaydı, biz bunu temin etmeseydik, biz lazım derecede lazım olan muasir silahlar elde edebilmezdik.

2020 yılının 27 Eylül tarihinde başlayan ve 44 gün süren 2. Karabağ Savaşı'nın üzerinden 6 yıl geçiyor. Vatan Savaşı'nda kahramanca savaşan, Azerbaycan bayrağını işgalden kurtarılan topraklarımızda dalgalandıran, ülkemizin toprak bütünlüğü uğrunda canlarını feda eden asker ve subaylarımıza, tüm şehitlerimize derin saygı ifadesi olarak her yıl 27 Eylül Azerbaycan'da anma günü olarak kutlanıyor. Bu konuda Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 2 Aralık 2020 tarihinde karar imzaladı. 27 Eylül dolayısıyla her yıl ülke genelinde saat 12.00'da 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuyor. 2020 yılının 27 Eylül tarihinde Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin cephe hattında gerçekleştirdiği geniş çaplı provokasyonlara karşılık olarak Azerbaycan ordusu karşı saldırı operasyonuna başladı. Şanlı Vatan Savaşı 30 yıllık işgale son veren parlak zaferle sonuçlandı. Muzaffer Başkomutan İlham Aliyev'in liderliğiyle kazanılan büyük zafer yürüyüşü Azerbaycan tarihine altın harflerle yazıldı. Savaşın birinci günü. 27 Eylül'de Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin saat 6 sıralarından itibaren geniş çaplı provokasyonlar gerçekleştirerek cephe hattında bulunan Azerbaycan ordusu

ordusunun mevzilerini ve yerleşim yerlerimizi ağır silahlar, havan topları ve çeşitli kalibreli topçu sistemleriyle yoğun ateş altına aldığına dair bilgi yayınladı. Saat 12 sıralarında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev halka hitap etti. Devlet Başkanı hitabında 27 Eylül sabahı Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin birkaç yönden çeşitli silah türleri, aralarında ağır topların da bulunduğu silahlarla yerleşim yerlerimizi ve ordumuzun mevzilerini ateş altına almasına karşılık olarak karşı tarafın askeri mevzilerine saldırı düzenlendiğini ve düşmanın çok sayıda askeri teçhizatının imha edildiğini bildirdi. Hitapta topraklarımızın işgalden kurtarılacağına ve karşı saldırı operasyonlarının başarıyla sonuçlanacağına olan güven ifade edildi. Öğle saatlerinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i telefonla aradı. Kardeş ülkenin devlet başkanı, Türkiye'nin her zaman olduğu gibi bugün de Azerbaycan'ın yanında olduğunu bildirdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Silahlı Kuvvetlerin Başkomutanı İlham Aliyev'in başkanlığında Güvenlik Konseyi toplantısı yapıldı. Cumhurbaşkanı ve Başkomutan İlham Aliyev, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin provokasyonlarının önlenmesi amacıyla verdiği talimatlar doğrultusunda Azerbaycan ordusunun geniş çaplı karşı saldırı operasyonuna başladığını açıkladı. Toplantıda Azerbaycan ordusunun başarılı karşı saldırı operasyonu sonucunda düşmanın ön hattının yarıldığı ve 6 köyün Karahanbeyli, Nüzgar, Yukarı Abdurrahmanlı, Büyük Mercanlı, Kent Horadiz ve Gervent köylerinin işgalden kurtarıldığına dair halka ilk müjde verildi. Saat 18.30 sıralarında Savunma Bakanlığı cephe hattının Göranboy yönünde birliklerimizin gerçekleştirdiği askeri operasyon sonucunda Murov Dağ silsilesindeki Murov Zirvesi'nin kurtarıldığını duyurdu. Saat 19 sıralarında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ülkede sıkı yönetim ilan edilmesine ilişkin kararname imzaladı. 8 Kasım'da Şuşa operasyonundan sonra düşman ordusunun beli kırıldı ve kapitülasyon belgesini imzaladı. 10 Kasım'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Ermenistan Başbakanı ve Rusya Cumhurbaşkanı çatışma bölgesinde ateşkesin ve tüm askeri operasyonların tamamen durdurulmasına ilişkin bildiri imzaladı. 44 günlük savaşın 10 Kasım 2020 tarihinde sona erdirilmesi, Adam, Kelbecer ve Laçın bölgelerinin tek bir kurşun bile atılmadan Azerbaycan'a geri verilmesine imkan sağladı. 44 günlük vatan savaşında Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin 2908 askeri şehit oldu. 44 günlük savaşta Ermenistan tarafından yaklaşık 4000 asker öldü, 11 binden fazla asker yaralandı. 44 günlük savaş sırasında Ermenistan ordusunda 12 bin firari oldu. 44 gün boyunca bizim şanlı silahlı kuvvetlerimiz her gün ilerledi. Bir gün bile tek bir adım geri atmadı. 44 gün boyunca savaş meydanında 300'den fazla şehir ve köy düşmandan kurtarıldı.